0: sessiz aldım dünyayı.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

30 Ağustos sadece bir tarih değil, bir ulusun zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

30 Ağustos sadece bir tarih değil, bir ulusun zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir. MediaMarkt Club üyesi ol.

Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Reklamlar. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüş.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Mediamarkt'te bulacaksın.
1: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: mi?
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.
2: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu?

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

30 Ağustos sadece bir tarih değil, bir ulusun zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: başlıyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinden herkese selamlar, sevgiler. Bugün 30 Ağustos, Büyük Taarruz'un 104. yılı sevgili dinleyiciler. 30 Ağustos 1922, zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Türk ordusunun düşman kuvvetlerini kesin olarak yendiği ve Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen büyük bir askeri zafer. Ve bu taarruzun 104. yılında pazar gününde İstanbul FM'de Top 10 listesinde beraberiz. Kutlu olsun diyelim ve Top 10 listesine de başlayalım. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi Top 10 listesine 10 numaradan başlıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman haftanın en kötü düşüş sergileyen ve hatta bu hafta itibariyle de listemize veda eden bir ismi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 6 numarada dinlediğimiz Blok 3 Kayıp Kalp isimli şarkısıyla bu hafta tam 4 basamaklık düşüş kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesine 10 numaradan veda ediyor.
0: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz. Radyolarını yeni açanlar için hepiniz hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Çok da bir şey kaçırmadınız. Çünkü yeni başladık ve 10 numarada blok 3 vardı. Kayıp Kalp şarkısıyla da geride bıraktık. Geliyoruz bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numarada yeni bir giriş görüyoruz. Aslında sizlerden gelen oylarla da tabii ki beğeni toplayan bir isim ve şarkı olması sebebiyle de bu hafta listemize 9 numaradan giriş yaptı. Mabel Matiz'den bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Umrum Dışı isimli şarkısıyla beğeni toplayan sanatçı bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine 9 numaradan merhaba diyor.

0: hareketli bir girişti ve geliyoruz listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numaradaki şarkıyı dinlemeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmalarımızı yapalım elbette. Sizler de Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıyı zirveye taşıyabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Oy kullanarak WhatsApp üzerinden oyunuzu kullanma şansına sahipsiniz sevgili dinleyiciler. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazarsanız oyunumuzu kullanmış oluyorsunuz. Tabii ki mesajı göndererek. Dedikten sonra gelelim listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında da düşüşte olan bir isim var. Geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlediğimiz Mebrure Değilim isimli şarkısıyla bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 8 numarada kapatıyor.
1: 8 numara. 8 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde Yalçın Alıcı mikrofon başında ve Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan 10 şarkı her cumartesi pazar olduğu gibi saat 13'te bu hafta da sizlerle beraber Top 10 listesinde. Ve geldik listemizin 7 numarasına. 7 numarada yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Çünkü geçtiğimiz hafta 9 numaradan listemize giriş yapmayı başarmıştı ve sizlerden gelen oylarla da 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti. Derya Ulu Şımarık şarkısıyla beğeni topluyor ve bu hafta 2 basamaklık yükselişle haftayı 7 numaradan kapatacak. Ancak şarkıyı dinlemeden önce hemen söyleyelim, artık Eylül ayı planlamaları, konserleri tabii ki daha öncesinde başlamıştı ve Eylül ayında Derya Ulu da İstanbul'da Vadi Açık Hava'da olacak ve dinleyenleri, sevenleri o tarihte bu şarkıları canlı canlı orada izleme şansına sahip olabilecekler. Bunun hatırlatmasını yapalım ve haftanın 7 numarası Derya Ulu şarkısı Şımarık.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de bütün hızımızla zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Top 10 listesinde ve geldik bu haftanın 6 numarasına. Bu hafta 6 numarada da yine yükseliş gösteren bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta 8 numarada dinlemiştik kendisini ve sizlerden de epey bir oy aldı. 2 basamaklık yükseliş kaydetti bu hafta. Tan Taşçı'dan bahsediyorum. Gidişat isimli şarkısıyla beğeni toplayan sanatçı bu hafta 2 basamaklık yükselişle Top 10 listesinde 6 numaradan seslenecek birazdan, ama Tan hayranları için de hemen birkaç konser haberi hatırlatması yapayım sizlere. Eylül ayında 5 Eylül Cumartesi günü Ankara'da olacak sevgili dinleyiciler. 9 Eylül Çarşamba günü Eskişehir'de olacak. 12 Eylül Cumartesi günü de Konya'da olacak, Selçuklu Kongre Merkezi'nde. Ve oradan bizi dinleyen Tan Taşçı hayranlarına da bu hatırlatmayı yaptıktan sonra 6 numara Tan Taşçı, Gidişat.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde listemizin geldik tam ortasına, tam yarısına. Birazdan 5 numarayı hep beraber dinleyeceğiz. Ancak her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta haftanın en kötü düşüş sergileyen ismi vardı ve tabii ki 10 numaradan da listemize veda eden Blok 3, Kayıp Kalp.

0: Listemizin 9 numarasında yeni bir giriş dinledik. Mabel Matiz şarkısı Umrum Dışı.
1: 9 numara.
2: 9 numara. Yandım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: Listemizin 8 numarasında Mebrure vardı ve Değilim.

0: Bizim 7 numarasında 2 basamaklık yükseliş kaydeden Derya Ulu'yu dinledik Şımarık şarkısıyla.
1: 7 numara. 7 numara.
0: Ve biraz önce tamamını dinlediğimiz Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı listemizde bu hafta 6 numaradaydı.

İstanbul FM Top 10 listesinde listemizin tam ortasına. 5 numara. Bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman aslında geçen haftaki yerini koruyan bir ismi görüyoruz. Geçen hafta da 5 numarada dinlediğimiz Berkay Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta da 5 numaradan sesleniyor. 5 numara. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de zirveye doğru adım adım ilerlemeye devam ederken tabii ki heyecan da yüksek. Heyecan dorukta sevgili dinleyiciler. Ve listemizin geliyoruz bu hafta 4 numarasına. Bu hafta 4 numaraya baktığımız zaman düşüşte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Ve duyduğunuz isim bir zamanlar aslında zirvenin çok güçlü rakiplerinden biriydi. Acaba zirvenin yeni sahibi olabilir mi diye düşünürken bu hafta düşüş sergiledi. Yani hayranlarının gözü yaşlı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta ilk 3'e giriş yapmıştı 3 numaradan. Zirveye de bir göz kırpıyordu. Ancak bu hafta bir basamaklık sürpriz bir düşüş sergiledi. Yalın Akşamüstü isimli şarkısıyla geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık gerilemeyle top 10 listesinde haftayı 4 numarada kapatıyor.
0: 4 numara. 4 numara.

0: devam ediyor.
1: Ve İstanbul FM Top 10 listesinde geldik ilk 3'e. İlk 3'te baktığımız zaman biraz hareketlilik var, bir değişkenlik görüyoruz. Ve yalınla yer değiştiren bir iki isimle devam edeceğiz aslında bu haftanın 3 numarasına baktığımız zaman. Geçen hafta kendilerini 4. sırada dinlemiştik. Bu hafta bir basamaklık yükseliş kaydetti sizlerden gelen oylarla da. Ve ilk 3'ten 3 numaradan da zirveye el sallamaya başladılar bile. Sibel Can ve APO ikilisinden bahsediyoruz. Kıyamam isimli şarkısıyla beğeni toplayan ikili bu hafta sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 3 numarada kapatıyorlar.
0: 3 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı. Bir şarkı sonra zirvedeki şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz ve öğreneceğiz. Ama ancak ikinci sırada ki şarkıyı da duymamız gerekiyor. Bu hafta iki numaraya baktığımız zaman şunu söylememiz gerekiyor. Tam 3 haftadır zirveyi kimseye kaptırmayan Elif Buse Doğan bu hafta bir basamaklık düşüş sergiledi ve zirveyi terk etti. Peki zirvenin yeni sahibi hangi şarkıcı? Onu birazdan hep beraber göreceğiz. 3 haftadır zirvede olan Elif Buse Doğan bu hafta bir basamaklık düşüş sergiledi ve Yangın Yeri isimli şarkısıyla da İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 2 numarada kapatıyor.
0: 2 numara. 2 numara.

0: yeri.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
0: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklamlar.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Reklam. İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
3: Ve tabii ki listemizin geldik bir numarasına. Bu hafta bir numara değişti. Acaba hangi şarkı var onu birazdan hep birlikte öğreneceğiz. Ancak geride bıraktığımız dört şarkıyı kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta geçen haftaki yerini koruyan Berkay Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla 5 numaradaydı.
2: 5 numara.

0: Bu hafta 3 numarada Sibel Can ve APO ikilisi vardı. Şarkıları kıyamam.
1: 3 numara.
2: Kıyamam. Yalanım yok. Dokunamam. Bir sen varsın demez benim gözlerim yalan.
0: Listemizin 2 numarasında 3 hafta zirvede kalan Elif Buse Doğan'ı dinledik. Yangın Yeri isimli şarkısıyla.
1: 2 numara. 2 numara.

0: Ve geliyoruz top 10 listesinin bir numarasına sevgili dinleyiciler. Sizlerden o kadar çok pay aldı ki ve çok istek aldı ve tabii ki top 10 listesinde zirveye yerleşti. Geçen hafta 2 numaradan zaten zirveye ortak olmuştu ve iyiden iyiye de 1 numarayı destekliyordu ve hatta 1 numarayı da çok istiyordu. Ancak bu haftaya kısmet oldu diyebiliriz. Geçen hafta 2 numarada dinlediğimiz Rain Man, Sen Var isimli şarkısıyla sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi oldu.
1: 1 numara. 1

0: zamanı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız, bizimle beraber oldunuz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinleme şansına sahip olduk hep beraber. Tabii ki kapanış yapmadan önce hatırlatalım. Sizler Top 10 listesindeki şarkıları, sevdiğiniz şarkı ya da şarkıcıları zirveye oylarınızla taşıyabiliyorsunuz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Şarkının ya da şarkıcının adını yazın. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da mesajınızı gönderin. Bu kadar basit sevgili dinleyiciler. Ve Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulaması üzerinden de takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. İstanbul FM'i sosyal medyadan takip etmeyi de unutmayın. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara

0: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

30 Ağustos sadece bir tarih değil, bir ulusun zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü...

30 Ağustos sadece bir tarih değil, bir ulusun zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

şeyde yüzü yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift

aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.